Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Layık olmadığım gönül tahtıma kurulsa ne yazar,

mısın? Aç meleciğini. Bilemedim sevgilim, hayal.

gibi değil. Bir kez olsun buradan bakmadın. Üzüldüm zannediyorsan şunu bil.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, geçmişten günümüze en hit şarkılar, şimdi radyo sahilde.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: sahil.
1: Radyo sahil.
2: Soluyor sensiz, geçiyor sürgünlerim. Bitecek acısı hasretim, adaklar

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İçimde dolaşan ama bende flaşlar. Atıyorum kaç Kızımı yedici çetelerimde o çıkaş. Kafa fasa denk bilek istiyor hep taş. Sonu atın değil. İçimde dolaşan.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Sarfes'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

Gece vurur kıyılara gülüşünün fenerleri. Hükümet bilse derdimi, gece açar tekelleri.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sanki kalbim her gün tatilde.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: ah yakıyorum.
1: Körfez'in tüm gücünü sesi. Radyo Sahil.
2: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Haftanın tam ortasından sesleniyorum size. Yine bugün şöyle bir psikolojimizi düzelteceğiz ya da belki de dağıtacağız, bilemiyorum. Psikolog etkinliğinde olacak bir programa hoş geldiniz efendim. Neden böyle diyorum? Çünkü 80'ler, 90'lar, 2000'lerin başlarına, yani nostaljik günlerden bahsedeceğiz. Yine nostaljik şarkılar dinleyeceğiz. Bu ne demek oluyor? Geçmişi yad edeceğiz. Bazen iyi gelirken, bazen belki de yaralarımız deşinecek. O yüzden programın gidişatına şu an karar veremiyorum. Yolculuğumuz kendiliğinden yön alacak. İlk saatimizi Blue Diamond Talas sponsorluğunda açıyorum. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Şu an arşivlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili şoförlerimiz, yolcularımız, sürücülerimiz kolay gelsin. Dikkatli olalım. Güzel bir yolculuk geçirmenizi diliyorum. Gözünüz yolda olurken kulağınız bizlerde olsun. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Tabii ki memurlarımız var dinleyen, belediye çalışanlarımız var, taksi şoförlerimiz, tır şoförlerimiz, seri çat minibüs şoförlerimiz var. Bol bol bol bol paralı, bereketli bir gün diliyorum sizlere de. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman şöyle, geçmişe doğru uçuşa hazırsanız başlayalım mı? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadın

Efendim ilk saatimizde hareketli, nostaljik şarkılar yer alacak. İkinci saatimizde daha böyle ritmimizi yavaşlatacağız. Çünkü ikinci saatimizde biraz böyle sizleri duygusallaşıp o şekilde bırakmak istiyorum. Baştan duygusallaşırsak sonra toparlaması zor oluyor. Ben sizi duygusallaştıracağım. Benden sonra Serap geldiği zaman toparlaması ona kalsın. Duyuyor mu beni şu an bilmiyorum. Duyuyorsa yandık. Ay ay ay. Duygusallaştıktan sonra toparlaması, oradan dönmesi biraz zor oluyor ya. Şöyle güne güzel başlatıp yavaş yavaş günün böyle ortalarına, sonlarına doğru hazırlayacağız sizi. Yavaş yavaş enerjik başlamamız gerekiyor ki sonrasında yavaş yavaş enerji bitimine doğru başlıyor. Baştan enerjiyi bitirirsek olmaz, sıkıntı. Çalışamayız, odaklanamayız, iş yapamayız, çocuğa bakamayız vesaire vesaire. O sebepten ötürüdür ki ben birazcık hareketlendirip son saatimde biraz böyle hafif duygusallaştırıp sonrasında bu kız kaçar. Sonrasını Serap düşünsün dediğim gibi. Efendim programımızı Blue Diamond Ala sponsorluğunda açtık. Tüm pırlantalarda %50 net indirim hala devam ediyor. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 lira değerinde olan kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor parfüm, Blue Diamond parfümü 1000 liraya gelmiş oluyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere kampanyaları, indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Fabrikalara gittiğiniz zaman sorabilirsiniz. Bu indirimleri, bu kampanyaları da kaçırmanızı istemiyorum. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Beyler özellikle sizlere sesleniyorum, yavaş yavaş özel günler yaklaşıyor. Hadi 24 Kasım evet öğretmenlerimiz için falan böyle önemli bir gün. Ama ve lakin yılbaşı gelecek. Ne kaldı şurada yılbaşına? Kaç ayımız kaldı değil mi? Şimdiden yılbaşı hediyelerinizi alın, hazır edin hanımlar için. Ki yılbaşına nasıl güzel girerseniz bütün bir yıl öyle geçiyor ya. Bir yılı garantilemiş olursunuz benden söylemesi.

Efendim, birbirinden güzel eski hareketli şarkılarla devam ediyoruz. Yolculuğumuzda Gülşen yer alacak. Of of diyecek. Vallahi sabah şöyle birazcık haberlere bakayım dedim. Biraz vaktim oluyor oğlanı gönderdikten sonra buraya gelene kadar. Psikolojim bozuldu. Yani dedim ki bir mental durumu toparlayıp hemen gidip diğerlerini de, yayını dinleyenlerini de toplamam lazım. En azından şu 1-2 saati şöyle keyifli geçirelim istiyorum. Hayat kargaşası konuşabilsem. Hayat telaşı, sıkıntılarımız, dertlerimizi şöyle 2 saatlik dilimde şöyle kenarıya bırakalım. Nasılsa kafamızı durdurduğumuz an hemen tekrardan hepsi geri geliyor. En azından 2 saat unutalım şu dertlerimizi, sıkıntılarımızı. Bazen çünkü çok ihtiyacımız oluyor. O yüzden hani çok ben haberlere bakmama kararı aldım. Sabah sabah canım sıkıldı. Çünkü gerçekten insanlık ne hale gelmiş. Neyse, şarkıyı böldüm. Bu şarkı sonrası Serdar Ortaç olacak. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Sonrasında şu insanlığın ne hale geldiğini bir konuşalım mı?

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti. Radyo!
6: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
7: Şimdi radyo sahilde.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Radyo sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim bu şarkı oldukça gündem olmuştu bir zamanlar. Sarılmandan belli, kıracan mı belli mi? Mantıksız bir anlamı yok ama eğlenceliydi o zamanlarda. Şu anda daha beter şarkılar olduğu için çalmakta bir mahsur görmedim açıkçası. Bak şimdi esas bu şarkı sonrası. Bir dönem ve hala söylediğimiz, bağıra bağıra eşlik ettiğimiz bir şarkı gelecek. Hande Yener'den. Bayılıyorum atarlı giderli şarkılara. Tam benlik. Bakalım hangi şarkısı olacak.

kırmızı, tüm kırmızı olarak görmek istediğiniz herkese armağan olsun bu şarkı. Bazı insanlara gerçekten

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Şimdi eskilerden bahsedecektik ya, insanlıktan. Şöyle, eskiden insanlar üslup nedir bilirdi, kibarlık, nezaket nedir bilirdi. Aile terbiyesi vardı. Herkes bir odada yaşıyordu, özellikle kışları. Herkes bir odada kalırdı, sohbet vardı aile içinde, görgü kuralları vardı, adab-ı muaşeret. Şimdi bunların hiçbiri yok, hiçbiri gösterilmiyor. Bence okullarda artık bu adab-ı muaşeret dersleri gösterilmesi gerekiyor. Böyle bir ortamda yetişince haliyle vicdan ve merhamet olayı da peşinden geliyordu. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Şu an insanlarda merhamet yok, vicdan yok, üslup o kadar çirkin ki. Genç kızlarımız bile, eskiden erkekler bile küfür ettiğinde böyle garip garip bakar iken, şu an genç kızlarımız, küçücük çocuklar bile küfür etmeyi oldukça doğal zannediyorlar. Birazcık bu konuda geri kafalı diyebilirsiniz ama ben üslubun her şeyi olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki ben insanlara karşı saygı çerçevesi içerisinde kelimelerimi kullanıyorsam aynı şekilde beklerim. O yüzden hani herkesle muhatap olmaya da gelmiyor maalesef. Çevremizde bizim gibi olanlar belki de azınlıkta kaldık. Elimden geldiğince ben oğlumu da bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Erkek çocuğu olduğu halde. Eskisi gibi biraz bu konulara aileler ağırlık verse belki bir şeyler daha da düzelir. Çünkü çocuklara o kadar çok kötü örnek olabilecek fazla şey var ki bizim bunu aile içerisinde bir şekilde tamamlamaya çalışmamız gerekiyor. Yoksa internet, sosyal medya, bu yapay zekalarla oluşturulan diziler, neler neler, oyunlar bile hepsi o kadar kötü örnek teşkil ediyor ki bir de biz aile içindeki aile bireyleri birbirimize saygısız davranırsak, birbirimize kötü söz söyler, çocukların yanında kavga etmeye devam edersek bu işler tırından çıkacak. Çünkü ebeveynleri de örnek alıyorlar. Bir çocuk annenin babanın yansımasıdır bence. Öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çevre etkenler de çok büyük faktör. Arkadaşlar mesela sen istediğin kadar iyi yetiştir, arkadaşlar etkileyebiliyor ama içine o güzel duyguları serpiştirdiğimiz zaman kazanmamız tekrardan çocuğumuzu daha kolay olacaktır. Yaşananları görüyoruz gerek okullarda gerek dışarıda. Sadece tabii ki bizlerin çaba harcamasıyla olmuyor. Bütün herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. Artık bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zira gidişat kötü. Eskiden bas bas bağırıyorduk. Kadınları koruyamıyoruz. Kendimizi koruyamıyoruz. Hayvanları

Efendim, yolculuğumuza Nalan'la devam ediyoruz. Adresi biliyorsun diyecek. Programımızın ilk dilimini, ilk saatlik bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağız. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No.3 Taksim adı 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala, takip edin, ettirin. Hanımlar siz de edin, eşinize de ettirin. Çünkü çok güzel kampanyalar kapıdadır. Eminim her zamanki gibi Blue Diamond sizlerin istekleri üzerine, daha doğrusu beklentiler üzerine çok güzel kampanyalar yapıyor. Sizlerin bütçenizi de düşünerek sizlerin mutlu olmasını da istedikleri için, o yüzden siz de takip edin, eşinize de takip ettirin. Belli mi olur? Belki bir bakmışsınız, sürpriz yapıp eşiniz şöyle güzel bir aksesuar, bir takı, bir şey alıp gelmiş olabilir. Buradan da beylerin kulağına su kaçırmak isterim. O zaman Nalan, adresi biliyorsun. Sizler de Blue Diamond Ala'nın adresini artık biliyorsunuz. Bir zahmet gidiverirsiniz. Sonrası reklamlar. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yer ayrılmayın.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti.
0: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim bu şarkı Ahmet Bey'e armağan olacak. Ahmet Bey'den daha doğrusu kız arkadaşına armağan olacakmış. Mahsun Kırmızıgül, Sarışınım sizlerle.

Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Yavaş yavaş slow şarkılara geçiş yapıyoruz artık bu şarkı sonrasında. Hazır mısınız? Umuyorum seçmiş olduğum şarkıları beğenirsiniz. Ve sizlerin de dinlemek istediği şarkılar varsa söylememe gerek yok zaten. Bir mesaj atmanız yeterli olacak.

0: Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reva Vela'da Anadolu'nun eşsiz o güzel yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın elleriyle bu maharetli elleriyle buluşuyor. Hem lezzet şöleni hem görsel şölen yaşatıyorlar sizler. Çünkü sunumları da efsane güzel. Ayrıca o kadar öyle güzel bir manzara var ki o manzarada o huzuru, o huzur eşliğinde o güzel yemekleri tüketmek oldukça iyi gelecek sizlere. Ayrıca kahvaltı severler sizler için de cumartesi ve pazar günü yine yöresel ürünlerinden oluşan muhteşem bir kahvaltı yine güzel bir manzara eşliğinde sizleri bekliyor olacak. Kozbeyli Köyü Kozbeyli Küme Evleri No 619 0532 741 5435 0532 741 5435 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Valla manzara muhteşem güzel, lezzetler muhteşem güzel. Görsel olarak da öyle güzel bir sunum yapmışlar ki size anlatamam. O yüzden bence bir şans verilmesi gerekiyor. Zaten Hasan Usta'yı bilenler ne kadar lezzetli olduğunu olacağını da tahmin ederler. Şimdi Sezen Aksu, Fatma Hanım'a armağan olacak ve tüm Sezen Aksu hayranlarına armağan olsun demiş. Ben de yoluma girerim sizlerle.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Efendim Ebru Hanım mesaj atmış. Tarkan'dan Kış Güneşini çalabilir misin Özlem ablacığım? Tüm Tarkan hayranlarına gelsin. Teşekkür ediyorum şimdiden diye. Ben teşekkür ediyorum.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Reklamlar bitti.
5: Nefesini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim, reklamlardan sonra Arıca ile dönüş yaptık. Adın Bahar'dı diyecek. Bu şarkıyı duyunca böyle nedense tüylerim böyle hani diken diken oldu derler ya. Böyle bir içimde böyle bir burukluk oluştu. Böyle bir tüylerim ürperdi. Bu şarkının ilk çıktığı anlarda böyle hissettim kendimi. Her şeyin az olduğu dönem ama tüm sevdiğim insanların da hayatta olduğu döneme böyle bir geçiş yaptım. Anlık şöyle bir o duyguları hissettirdi bana. Sizler de böyle duygular hissediyor musunuz bilmiyorum ama bazı şarkılar böyle hissettiriyor kendisini. Halbuki bu şarkının bende hiçbir anısı olmamasına rağmen sadece çıktığı dönemlerdeki yaşamış olduğum o huzurlu ama yokluk zamanlarındaki günler aklıma geldi ve bir tuhaf hissettim kendimi. Sizlerde de oluyorsa bana mesaj atabilirsiniz. Programda burada okuyamasam da eve gittiğim zaman okumak isterim bu duygularınızı.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum. Adın bahardı.

Efendim böyle işte. Bazen bir şarkı çok alakasız hatıralara daha taşıyabiliyor bizlere. Normalde bu şarkıyla hani herhangi bir anım, bir hatıram, herhangi bir şeyim yok. Ama bir anda böyle klibi gözümün önüne geldi ve ben ufağım, annem hayatta. Yokluk var evet ama sevdiğim insanlar hala yaşıyordu o dönemlerde. Sadece bu bile insanın canını böyle bir yandan yakar iken, bir yandan da nasıl desem sizlere, o hatıralara geri gitmek hem iyi geliyor hem kötü geliyor. Şu an böyle arafta bir yerlerde kaldım. Dediğim gibi normal şartlarda bu şarkıyla hiçbir hatıram söz konusu değil ama işte diyorum ya, her zaman bazen bir şarkı, bazen bir melodi, bazen bir söz bizi ta kaç yıl öncesine götürüyor değil mi? Ben az önce öyle bir an yaşadım. Sizler de zaman zaman yaşıyorsunuzdur. Buna o kadar eminim ki. Neden? Çünkü bizim jenerasyonlar şu sıralar özellikle hepimiz aynı şeyleri hissetmiyor muyuz? Gündemdeki olup biten her şeyi, bu kötü haberleri, kötü olayları gördükçe ister istemez bir kendi küçüklüğümüz aklına gelmiyor mu? Çocuklarımızı okula götürmeye korkar olduk. Okula göndermeye korkar olduk. Çünkü onları nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Oysa bizler gece yarılarına kadar sokakta, bak sokakta başımıza bir şey gelmiyordu. Gece yarılarına kadar ip atlardık, top oynardık, arkadaşlarımızla vakit geçirirdik. Şimdi sokakta olmayı bırakın, okullarda bile güvenlik sağlanamıyor. Bak okulların suçu mu? Okullara suç bulmuyorum. Tabii ki ama güvenlik ve bir şeyler daha arttırılmalı. Okullara bu imkanlar sağlanmalı olduğunu düşünüyorum. Hiçbirimiz sonuçta çocuklarımızı sokakta bulmadık. Bizler ne kadar özgür bir şekilde çocukluk yaşadıysak, şu andaki çocuklarımız tam tersi, neredeyse böyle artık eve hapsedecek moda geldik. Nasıl başa çıkacağız bu olaylarla, bu duygularla bilmiyorum. Bakmayın bugün hani böyle birazcık normal yayın akışında gitmeye çalışıyorum ama bu dün yine okulda gerçekleşen saldırıda bir minimizin daha hayatını kaybetmediği anlamına maalesef ki gelmiyor. Rabbim anne babalarına sabırlar ihsan eylesin. Yaralı olan çocuklarımıza Rabbim şifalar versin. Hep diyorum bu son olsun, bir daha olmasın, bir daha olmasın ama maalesef ki bir şeyler düzelmiyor ve yani kötü örnekler daha da artmaya başladı.

Efendim, sırada Emel Müftüoğlu, korkuyorum diyecek bu şarkı Yadigar Hanım'a armağan olacak. Yine benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Umuyorum beğenirsiniz seçmiş olduğum şarkıyı. İyi dinlemeler.

0: Efendim programımızı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Anılarınıza bir yenisini daha eklemek istiyorsanız şöyle ailece de gidebileceğiniz eşsiz güzellikte olan manzarası, muhteşem lezzetleriyle Reva Vela Restoran sizleri bekliyor. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da 0532 741 5435 0532 741 5435 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Bazen dilimi tutamayabiliyorum bu dışarıda gördüğümüz bu haberlerden dolayı. Kendimi tutamayabiliyorum bazen, hatta çoğu zaman. Çünkü belki diğer konularda şu çenemizi tutabiliriz ama evlat olduğu zaman, çocuk olduğu zaman, kimin çocuğu olduğu hiç önemli değil. Herkesin çocuğu, hepimizin çocuğu bu ülkenin neticesinde, değil mi? O yüzden bazen kendimi tutamıyor olabilirim. Çocuk konusunda çok hassasım. O sebepten ötürü siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben acilen bu konularda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Artık kadınlar, anneler kendilerinden geçti. Eskiden diyorduk ki kendi güvenliğimiz, can güvenliğimiz yok. Şu an çocuklarımız yok. Şu an kendi can güvenliğimizi geçtik. Yeter ki çocuklarımızın başına bir şey gelmesin. O moddayız artık. Neyse, yarın boş günümüz, yani boş günümüz derken karşımıza çıkan enteresan haberler eşlik edecek bizlere. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla kalın, bereketle kalın, sevgiyle kalın. En önemlisi, özellikle şu sıralar çok lazım, güvenle kalın. Bu arada son anda mesajınızı gördüm Buket Hanım, şarkıyı atamadım ama sıradaki kapanıştaki şarkımız size armağan olsun. Yarın sabah görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçum.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Kaç şehirde yaptım hata, ellerimde kaldı zararı.
1: Kaldı zararı.
0: Ve çok zaman seninle yandım. Gider bakışlarım vardı.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi.
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
7: en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim Türkiye saatleri 13.12 95 frekansından Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Efendim sağlığınız, huzurunuz yerindedir umuyorum ki. Ne yapıyoruz? Diğer şeyleri çok fazla kendimizde tutmuyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de kazasız belasız bir yolculuk olsun. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz herkese kolaylıklar diliyorum. Şöyle kıpır kıpır bir şarkıyla açtım. Şu an Instagram'da da canlı yayındayım. Evet, şarkı hepimize gelsin öncelikle. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, armağan etmek istedikleriniz var ise ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. 0532 492 5095'deyim. Başka neredeyim? Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Şimdi Instagram'dan bir soru sordum. Buradan canlı yayından da sormak istiyorum. Hem radyodan hem Instagram canlı yayınından. Bugün kendinize bir şey söylemek isteseniz ne söylerdiniz diye sorsam. Hadi kendinize ne söylerdiniz? Yazın lütfen bana. Ben şunu söylerdim herhalde, böyle içimde bir kız çocuğu var, her zaman söylüyorum bunu. Serap derdim, bu içindeki kız çocuğunu hiçbir zaman kaybetme, çünkü gerçekten o benim yaşam enerjim. Ve ya gerçekten hani doğru şeyler yaptığıma inanıyorum, bu yolda da devam et derdim. Sizler ne derdiniz? Evet, bugün kendinize ne söylemek isterdiniz? Ay, şarkıyı da şöyle başa alacağım ya. Çok güzel bir şarkı. Yanayım, yanayım, ateşlerde.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sevdiklerinizle çok güzel anlar yaşayacağınız, güzel anılar paylaşacağınız, gerçekten Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran, birbirinden güzel lezzetlerde sizleri bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi bugün kendinize bir şey söylemeniz gerekse ne söylerdiniz dedim. Serap Hanım, adaşım, sevgiler, saygılar öncelikle, demiş ki gül ki güller açsın çevrende. Kesinlikle katılıyorum Serap Hanım'a. Gülmek bulaşıcı. Mutsuzluk da bulaşıcı. O yüzden böyle çevrenizde hep böyle gerçekten size güzel enerji veren, gülen insanlar çoğalsın diyelim. Serpil yazmış, sevgili Serpil. Bu arada Instagram'dan canlı yayın açtım sevgili dostlar. Aynı zamanda oradan da soruyorum sorularımı. Harikasın arkadaşım. Türkmenistan'dan selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de, sevgili ailene de, Türkmenistan'a da benden de sevgiler, selamlar olsun. Hatta sıradaki şarkı bana mesaj atan Instagram'dan tüm dinleyicilerime gelsin. Evet, sırada ne varmış bak. Çok güzel ya, şarkının sözüne gel şimdi. Demet Akalın, herkes hak ettiği gibi yaşar. Kesinlikle katılıyorum. Herkes hak ettiğini yaşar, bulur. O yüzden güzel şeyler düşünelim. Güzel davranalım insanlara, nezaketli olalım. Ya bu konuda da çok dertliyim, birazdan bahsedeceğim. Ama şarkı şimdi tüm takipçilerime ve bana mesaj atanlara gelsin. Evet, bugün kendinize ne söylemek isterdiniz? Hadi yazın lütfen. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Şu an Instagram'da canlı yayındayım. Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Bugün kendinize hiç mi söyleyecek bir şeyiniz yok yahu? Hadi şu parmaklar bir çalışsın. Bak ben dedim yani, bak bir daha tekrarlayayım. Benim içimde bir kız çocuğu var. Hiç onu gönderemiyorum bir yere. Hep orada duruyor. O yüzden o kız çocuğu hep orada kalsın. Ben onunla böyle yaşlanayım, yaşalayım. Belki özel şey. Güzel bir yolculuk olsun içimdeki kız çocuğuyla.

Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için de şimdiden yerinizi ayırtın. Seyir Kafe Restoran'ta Aliyan'ın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliyan'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran'ta Aliyan dedikten sonra. Şimdi bugün kendinize ne söylemek istersiniz diye sordum. Evet, çok ilginç cevaplar geliyor, gelmeye devam ediyor. Sevgili Bahar demiş ki, güçlü kadın olduğumu söylemek isterim, her şeyin üstesinden gelirim, içimizdeki çocuğu öldürmeyelim demiş. Kesinlikle katılıyorum, içimizdeki çocuk hiç ölmesin sevgili Bahar. Bahar'a da dedim, şimdi güçlü kadınlar olmak, evet bunu hepimiz son zamanlarda çok kullanıyoruz, güçlü kadınız, güçlü kadınız, ama hani güçlü kadın olacağız diye de tabii ki hani dişil enerjimizi de kaybetmeyelim yahu. Bırakın erkeklerin yapacağı işleri erkekler yapsın. Eril işler onlara ait. Ama biz dişiliğimizden ödün vermeyelim. Sonra bakalım nasıl cevaplar gelmiş. Şöyle bir. Sevgili Önder yazmış. Haydi çay koy, yeniden başlıyoruz derdim demiş. Vallahi bak güzel. Hadi bir çay koy, yeniden başlayalım. Yani bazen bunu yapmak lazım ya. Bir şeyleri hani şarkıda da söylediği gibi sil baştan başlamak lazım bazen diyor ya Şebnem Ferah. Sil baştan başlanır, niye başlanmasın ki? Evet, şimdi şöyle güzel bir şarkı. Bugün evet kendinize ne söylemek istersiniz diye sordum. Instagram'da canlı yayındayım. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Şöyle güzel bir şarkı gelsin. Ardından kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
5: Efendim, Türkiye saatleri 13.36, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Maris'e bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Kiminle? Bengü ile, diyor ki ikinci hal. Sen gü-

0: Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar. Nerede? Tabii ki Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant'ta. Siz değerli misafirlerini ağırlamaktan gurur duyar Seyir Kafe Restorant. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Gökhan Tepe şarkısıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi bir soru sordum, tekrarlamak isterim. Kendinize bugün bir şey söylemek isteseniz ne söylerdiniz?
1: Gerideler.
0: 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım.

Efendim, bir istek şarkısıyla program devam ediyor. Ta uzak yollardan diyecek Nilüfer radyolarınızın konuğu olacak bu güzel şarkı. Yadigar Hanım ve tüm sevdiklerine gelsin.

Efendim, şimdi bir soru sormuştum. Bugün kendinize ne söylemek isterdiniz dedim. Şimdi İsmail Bey şöyle demiş. Çok iyisin, biraz kötü ol derdim. Vicdanından uzak dur derdim demiş. Ya vallahi boş verin ya, iyi olmak iyidir. İyilikler çoğalsın diyelim sevgili İsmail Beyciğim. Yani kötülükler olmasın inşallah dünyada. Kötüler de bize işte yani birçok şeyi öğretiyor aslında. Neye inanacağımızı, neye güveneceğimizi. Onlar da hayatımızın renkleri diyelim. Bizi olgunlaştıran şeyler diyelim. Ama iyi olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyelim.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler, bir de böyle sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla gerçekten güzel vakit geçirebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra şimdi bugün kendinize ne söylemek istersiniz diye bir soru sormuştum. Bir cevap daha okuyayım. Ondan sonra bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra ikinci bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Buket Hanım demiş ki zamanın kıymetini bil derdim demiş. Çok önemli. Zamanınızın kıymetini gerçekten bilin. Çok hızlı akıyor çünkü zaman. Gerçekten o zamanı hak edecek insanlara ayırın, hak edecek insanlara verin diyeyim. Şöyle noktayı koyayım. Ve şarkımız da çok güzel bir şarkı sözü. Bayılıyorum buna ve böyle de bir kadınım. Vallahi küllerimden de doğarım, yapışırım. Üzülürüm, yapışırım ama kendimi oradan kazırım. Küllerimden de doğarım, çok şükür Allah'ıma. Böyle olun o zaman.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İkinci bölümden tekrar merhabalar sevgili dostlar. Saatlerimiz 14.04. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Ne güzel türkü değil mi? Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Burçin yorumuyla radyo

Efendim istiyorum ki şarkılarla ruhumuzu besleyelim, şöyle güzel haberlerle yüzümüzü gülümsetelim ama inanın yani bakıyorum böyle yüzümüzü gülümsetecek haber yok artık yani o derecede. Şöyle devam edelim o zaman, şu an beni böyle 50 yaşı ve üzeri dinleyen kadın dinleyicilerim var mı? Varsa şöyle bir şey okumak istiyorum, ne kadar katılıyorsunuz bilmiyorum. 50 yaşında kadın artık diyor ki geç mesajlara alınmaz, küçük hesaplar yapmaz, kimseyi zorla yanında tutmaz, kendini asla ikinci sıraya koymaz çünkü bilir en değerli zamanı artık kendindedir. Vallahi geç de değil, tam zamanı biliyor musunuz? Eğer böyle bakış açısında değilseniz, böyle düşünmediyseniz, böyle bakmadıysanız artık böyle bakın. Çünkü ben de hani artık neyse yaşım çıkacak söylemeyeyim. Ama hayata böyle bakıyorum gerçekten. Kendimi elimden geldiği kadar değiştirmeye çalışıyorum. Diyorum ki otobüsün şoförü benim, yolcular geliyor, geçiyor. Çok fazla takılmamaya çalışıyorum bir takım şeylere. Çünkü sizin takıldığınız şeyler belki çok önemsiz şeyler. Karşı tarafın ruhu bile duymuyor. Siz sadece kendinizi üzmüş oluyorsunuz. Hayat öyle üzülecek kadar çok uzun bir yolculuk değil.

Efendim şimdi bir kedinin kuyruğu sizce en fazla kaç santimetre olabilir? Hadi 10, 20, 30 vallahi çıkın diyeceğim. Çünkü bu kedi bir de fenomen olmuş. 45 santimlik kuyruğuyla fenomen olmuş bir kedimiz. Efendim adı Jour'muş. 6 aylık bir kurtarma kedisiymiş. Sıra dışı kuyruk uzunluğuyla sosyal medyada da ilgi odağı olmuş. Maşallah Allah kuyruğuna vermiş.

Efendim yine bir araştırmayla devam edelim. Şimdi araştırmalara göre sevdiğiniz kişinin kokusu stres düzeyinizi azaltıyormuş. Vallahi öyle mi oluyormuş? Bilim insanları sevdiğimiz insanın kokusunu beynimize doğrudan güvendesin mesajı ilettiğini belirtmişler. Ya tabii insanın hani sevdiği insanın yanında olması bir kere gerçekten insana güven veren bir şey ama yani kokusunu hiç düşünmemiştim.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın: 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından son yarım saate girmiş bulunmaktayız ve Serdar Ortaç'la Döndüm Değmez Diyelim mi şarkısı da böyle gerçekten sözleri de güzel. Serdar Ortaç'ın bütün şarkıları çok güzel ama nelere değmez bir düşünelim şarkıyı dinlerken. Hani bazen değmeyecek insanlara o kadar değer veriyoruz ki.

Efendim, şimdi bir araştırmayla yine devam edeceğim ama bunu okuyunca biraz böyle kendimi kötü hissettim. Neden derseniz, şimdi kiminin saçları böyle çabuk yağlanıyor, kiminin yağlanmıyor. Ama ben bir hafta yıkamasam gram yağ yok, yani çok kuru saçlarım, aşırı kuru. Sürekli böyle yağlar sürüyorum falan, hani yağlansın diye. Ona rağmen yani saçta tık yok. Şimdi saçlarınız çabuk yağlanıyorsa şanslısınız o zaman. Saçları çabuk yağlanan insanlar daha zekiymiş efendim. Zeki insanların saçlarında daha fazla kalay ve bakır varmış. Bu nedenle de çabuk yağlanıyormuş. Bak ya, şimdi saçları kuru olanlar az daha o zaman ne yapacağız yani? Bakırı ve kalayı daha çok mu tüketelim, ne yapalım daha zeki olmak için?

Efendim, sıradaki şarkımız Manisa'dan Buket Hanım'a ve tüm sevdiklerine gelsin. Manisa'ya, Buket Hanımcığıma sevgiler gönderiyorum. Tan Taşçı sizin için seslendiriyor.

Valla şimdi bir yine araştırma okuyacağım ama önce şu yorumları yapmak istiyorum. Yok artık inanmıyorum. Ya emin misiniz? Türkiye mi üçüncü olmuş? Çok şaşırdım. Hem de trafikte. Efendim dünyanın en kibar sürücülerine sahip üçüncü ülkesi olmuş Türkiye. Kulağa böyle çok inandırıcı gelmiyor değil mi? Yani trafikte dünyanın en kibar sürücülerine sahip üçüncü ülkesi olmuşuz. Ya bence bir yanlışlık var yani. Her gün trafik haberleri okuyoruz, duyuyoruz, izliyoruz trafik magandalarını. Yani üçüncü olmamız çok ilginç yani. Böyle sondan üçüncü falan olabilirdik belki ama. Birinci sırada ise hangi ülke varmış? İtalya. İkinci sırada da İspanya. İspanya'dan sonra üçüncü sırada yer almışız. Hadi bakalım hayırlısı hakkımızda. Güzel bir haber. İnşallah doğru bir haberdir. Yani güzel bir anket yapmışlardır. Yani çünkü insanın inanası gelmiyor Türkiye'de yaşayınca ve her gün trafikle ilgili haberler okuyup duyunca. Böyle en kibar sürücüler bizim ülkemizden mi çıkmış bir diyorsun yani.

Neredesin benim diğer yarım? Az sonra veda şarkımız gelecek. Neredesin? Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına önce alkışlarımı göndermek istiyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine benimle birlikte radyolarınızın başında olun lütfen. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
9: Reklamlar bitti.
10: Franchising en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Franchising en güçlü sesi
11: Radyo.
10: Radyo Sahil. Tam 95'te.
12: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo.

0: Willkommen. Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namusun ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Bahadır Tatlıöz'le yaptık. Yok de radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Egemen Sekmen'le devam ediyoruz. Dert Gecesi, hoş geldiniz.

radyonuzdaydı. Efendim, yapay zeka, yapay zeka. Her gün konuşmadan olmuyor. Konuşmasak bile mutlaka kullanıyoruz. Fakat son dönemde yapay zekaya karşı bir böyle bir savunma mekanizması gelişmeye başladı. Yöneticiler birbiri istifa ediyor. Yani böyle haberler duyuyoruz. Tabii basın ne kadar abartıyor bunu bilmiyorum ama. Hani hakikaten bu mudur istifa sebepleri? Bak çok tehlikeli diyen bir yönetici daha istifa etti. Abi çekin fişi. Yani bak bununla ilgili ülkeler de artık biliyorsunuz platformlarda konuşuyor. Yapay zekanın riskleri konusunda. Biz daha çok hani olayın kişisel veri, kişisel güvenlik alanındayız ama bu bambaşka bir tarafa giriyor. Geçtiğimiz günlerde böyle bir istifa olayı olmuştu. Hatta açıklamalar var biliyorsunuz hani insanlığın sonunu getirebilir falan filan. Abi tamam işte getirebilirse niye çalıştırıyorlar ya? Şimdi ben bunu yapıyorsam bunun sonuçta tamam yapay zeka yapay zeka. Bunun bir merkezi var mı? Var. Silemiyor musun? Çek fişi. Kapat aç. Klasik Türk tamir yöntemi. Ne uğraşıyorsun yani? Bu kadar ne tamam. Benim bilgisayarda diyelim ki var. Kurduk. En basit örneği ChatGPT diyelim. Yani telefonların hemen hemen hepsinde yüklü. Veya Gemini. Ama o da bir yere bağlı mı? Bağlı. Arkadaş o temelden çeksen onu. Sil madem Allah Allah. Bir grup insan insanlığa savaş açmış. Bütün dünya bakıyoruz abi. Bak OpenAI'de bak. ChatGPT'nin merkezi. 3,5 yıl güvenlik ekiplerinde görev yapan David Robinson. Şirketin hız odaklı geliştirme kültürüne karşı çıkarak istifa ettiğini duyurdu. Robinson yayımladığı açık mektupta yapay zeka sistemlerinin artık deneme yanılma yöntemiyle geliştirilemeyeceğini söyledi. Bu mu? Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışmaları büyüyor. OpenAI'nin eski güvenlik çalışanlarından... Şimdi güvenlik çalışanı deyince bizim aklımıza şey geliyor. Normal güvenlik hani koruma. Hani eğer oysa zaten abi senlik bir şey yok. Efendim kusura bakmayın benlik bir şey yok diye bir şey yok. Yani biz kültürü çok bozuldu bunun. Öyle bir açıklama yapmış yani bak. OpenAI'den ayrıldım çünkü kültürü ağzı da bozuldu bunların. Yazısında yapay zeka sistemlerinin artık nükleer enerji santralleri veya havacılık sektöründe uygulanan güvenlik standartlarıyla geliştirilmesi gerektiğini savundu. Robinson, OpenAI'nin yenilemeli dağıtım stratejisine sert eleştiriler yöneltti. Şirketin modelleri piyasaya sürüp sorunlar ortaya çıktıkça güvenlik önlemlerini arttırdı. Bu yaklaşımın ileri seviye yapay zeka sistemleri için artık yeterli olmadığını belirtti. Tamam işte yapay zekayı ama biz de eğitiyoruz baktığın zaman. Biz de işin içindeyiz, biz de çalışıyoruz yani. Verdiğimiz bilgilerle, ne bileyim yaptığımız konuşmalarla, istediğimiz ne aklına ne geliyorsa... ...o da bir şekilde hani hatalarından ders ala ala... ...deneme yanılma dönemi bitti diyen Robinson, yapay zekanın insanlık için taşıdığı risklere dikkat çekmiş. Neymiş bunlar? Tamam geç bu denetleme falan filan bir sürü ıvır zıvır şey yazmış. Tamam o risklere gel abi. Şirket bir lansmandan diğerine koşarken bana göre ihtiyaç duyulan özen seviyesine ulaşamıyor. Robinson'a göre yapay zeka yetenekleri sistemlerin insan hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini amaçlayan hizalama alanındaki bilimsel anlayıştan daha hızlı ilerliyor demiş. OpenAI'de açıklama yapıyor. Gerektiğinde yavaşlıyoruz. Ama şey yok hani bak hız bu güvenlik bir tartışması. İkide bir bunu yazmışlar. Mesela başlık çok daha şeydi dikkat çekiciydi. Çok tehlikeli mesela diyen bir yönetici. Ama şimdi sen orada hız mı kontrollü mü falan filan. Bu bizlik bir şey değil ki. Ha şimdi tabii ki bu işin riskleri yok mu? Çok. En son işte Avustralya değil mi? Onun bir bakanlığının bilgisayarlarına sızdı falan filan. Ve bunlar olacak şimdi. Bunlara karşı da devletler şey alacak. Nedir o? Tedbir alacak. Ya da diyecekler ki arkadaş kusura bakmayın bu yapay zeka tamam denendi olmadı. Biz eski analog. O dönemleri mesela bak eskiden Google'a sorardık. O iyiydi o. Tamam soruna mesela tam yanıt alamıyordun ama en azından böyle haberler çıkartıyordu. Makaleler çıkartıyorduk. Ha, iyiydi yani yine o.
Şimdi bütün her şeyi detayıyla öğreniyoruz. Tabii bu öğreniyoruz derken bu bilgilerde de şeyler var. Yani yanlış şeyler var elbette. %100 doğru dememek lazım onlara. Ama ne olursa olsun yani bunun abi bu kadar fazla büyütülecek bir şeyse yani ne bileyim bir Amerika müdahalesi, Çin müdahalesi diyeceğim ama bunlar zaten bu işi geliştiriyor. İşte İngiltere bir şey yapsın, boş durmasın yani artık orada.

Memurure, özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ekran kaydırmanın 2.8 milyon yıllık tahribatı diyor. Bu şey bizim Reels'lar mı? Güzel oluyor, böyle kaydırıyorum dırt diye gidiyor. Beğenmiyorsan diğeri geliyor falan yani. Dünya genelinde 9 milyon genç yetişkinin verileri incelendi. Bak orada bile veriler gidiyor bak, ekran kaydırırken bile yani. Bu kapsamda yapılmış en büyük araştırma tıp dergisi Lancet'ta yayınlandı. Çalışmaya göre günde bakınız 2 saatten fazla ekran başında kalmak, kalıyoruz. Depresyon ve daha kötü ruh sağlığıyla bağlantılı denmiş. Bak buna göre ekran kaydırma alışkanlığı dünya genelinde 2.8 milyon yıllık ruhsal hastalık yüküne mal oluyor. Abi ne bileyim, uzandığımız yerde zaman geçsin diye kaydırıyoruz. Hani öyle komik kedi videoları izliyorum ben. En çok onlar yani. Ben komik şeyler böyle, ben vukuat sevmiyorum. Şimdi o da var biliyorsunuz. Mesela bir tane onunla ilgili araştırma da var. Böyle bir tane kötü bir olay izlediğinizde tabii algoritma hemen devreye giriyor. Ha bu bunları seviyor diyor. Gönderiyor mesela. Sen de merak edip izliyorsun ya, işte kavgadır, gürültüdür, cinayettir falandır filandır. Bunlar rahatsız ediyormuş ama benim bildiğim şey kediler, köpekler. Ne bileyim acayip saçma saçma komedi şeyler. Orada da ben depresyona giriyorsam bence ben eğer ondan dolayı depresyona giriyorsam bence ben depresyondayımdır, bunun farkında değilimdir. Hani normalde girmişimdir yani, daha önceden girmişimdir. Orada ben kalmışımdır, çıkamamışımdır. Günde 2 saatten fazla, şimdi kime sorarsak soralım herkes şeydir. Yok mu abi günde 10 dakika falan. Verilen cevaplar hep böyledir, yalan. Hani dünyada insanlığın belki de en dürüst olmadığı nokta internet kullanımı, telefon kullanımı. Çünkü bütün sorularda şey yok, sadece işte arada öyle bakıyorum abi. Hani mesaj falan var mı, mail var mı, onlara bakıyorum. Onun dışında yok yani, günde 15 dakika falandır taş çatlasın deriz ama o telefon bunu derken bile elimizdedir mesela. Dürüst olmadığımız, yani genel olarak insanlığın dürüst olmadığı konularda ilk sırada bu geliyor efendim. Telefon ve internet kullanımı. Ne demiştik? Buna göre ekran kaydırma alışkanlığı dünya genelinde 2.8 milyon yıllık ruhsal hastalık yüküne mal oluyor. Ekran kullanımının obezite ile bağlantılı sağlık kaybı da 240 bin yıla ulaştı. Bak bu önemli. Çünkü başladığın zaman hareket kısmı azalıyor, bitiyor. Hatta sadece hareket eden uzun parmak, baş parmak. Kaydırıyorsun gidiyor, kaydırıyorsun gidiyor. O kaydırırken de arada dikkat edin ha. Bak özellikle şey hani TikTok bilmem de. Instagram'da kaydırırken mesela bazen işte algoritma olur olmadık videolar da fotoğraflar da çıkarabiliyor karşınıza. Hani böyle şey, insanların onu izlediğinizi görmesini istemediğiniz türden videolar da çıkarır. Mesela onu kaydırırken özellikle bu yan tarafta yeniden paylaş var ya, işte parmak oraya gidebiliyor. Bu Mark da muhtemelen özellikle o ikonu oraya koydu. Arada telefona böyle şeyi kontrol edin. Yeniden paylaşma bölümü var ya Instagram'da. Oraya bakın çünkü çok saçma şeyler olabiliyor orada. Sen farkında değilsin. Farkında olmayabilirsin. Mesela onay da istemiyor çünkü bununla ilgili. Hani bunu yeniden paylaşmak istiyor musunuz diye sormuyor da. Basıyorsun oraya parmağın basma. Hani bilinçsizce bassan bile anında o zaten senin hesapta. Senin profilde. Bazen çok enteresan şeyler görebiliyoruz oralarda. Mesela hiç olmadık insanlardan. Asıl bu depresyona sokabilir işte. Araştırmacılar sosyal medya ve telefon kullanımının uyku, egzersiz ve yüz yüze iletişimin yerini almasının bunda etkili olduğunu söylüyor denmiş. Evet maalesef günümüzün en acı gerçeği, iletişimi tamamıyla telefona döndürdük. Tamamıyla bu şekilde en yakınlarımızla bile mesajlaşarak iletişim kuruyoruz. Hani konuşmadır, ne bileyim hani görüşmedir falan filan. Bunlar maalesef günümüzde yok. Yani yok denecek kadar az, iyi de niye düştü. Eskisi gibi olsa keşke ama dediğimiz gibi olmuyor. İletişim kolaylaştıkça insanlar birbirinden daha da fazla uzaklaşır oldu. Bu işin de acı tarafı bu.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Eda Metin Özülük'ün şarkılarından Enis Arıkan Lafım Olur radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın şimdi zaman zaman şöyle haberler çıkıyor. Biz de okuyoruz hatta, işte evde para saklamanın püf noktaları. İşte altınlarınızı şöyle saklarsanız hırsızlar hayatta bulamaz. İşte ne bileyim bir sürü tüyolar falan filan, geç artık bunları. Özellikle altın konusunda, yani metal eşya konusunda geç bunları. Çünkü hırsızlar da çağ atladı. Efendim, yeni evli çiftin altınlarını dedektörle çaldılar. Adamlar girmişler, sen istediğin yere sakla. Hatta belki şey bile yapabilirler, yani o evde ararken yan evden de gelen sinyal doğrultusunda yan daireden, abi şu duvara bir açıver bakalım oradan. İstanbul Başakşehir'de bakınız, bir yıl önce dünya evine giren Abdullah ve Zeynep K çifti akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Artık burada da yapabileceğim bir şey yok yani. Geçtiğimiz günlerde Kayabaşı mahallesindeki siteye giren güneş gözlüklü iki kadın hırsız, maymuncukla açtıkları dairede yanlarında getirdikleri dedektörle yarım kiloya yakın düğün altınını elleriyle koymuş gibi çalarak kayıplara karıştı. Ne diyeceksin abi artık yani? Artık ekstra eve güvenlik alarm sistemleri kurmak gerekiyor. Bunun gecesi gündüzü yok. Ya da evden, yani bir kişinin sürekli evde kalması. Hani evdesin mesela, iki kişi yaşıyorsun, eşinlesin. Diyelim ki çocuk da yok. Nöbetleşe çıkacaksın. Hani bir kişi mutlaka evde kalacak. Bundan sonra böyle. Çocuk varsa daha iyi. Yani çocuklara üçe bölebilirsin mesela belli periyotlarla. Bak, sitenin bahçesinde yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra, peki sitede hiç böyle güvenlik falan yok muymuş ya? Bak, gayet güzel oturmuşlar 40 dakika yayıla yayıla. Ha pardon, ben hırsızlar oturur sanıyorum. Ana, bir de sitenin bahçesinde otururken. Abo! Hani dışarıda da değil yani. Yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra evine dönen Zeynep K, halının üzerindeki ayakkabı izlerini fark edince soyulduklarını anladı. O anı bir şöyle yaşıyormuş gibi hissedip düşünseniz efendim, ne kadar kötü. Eve giriyorsunuz, bahçede oturmuşsunuz, site komşularınızla veya işte arkadaşlarınızla neyse, şöyle çay kahve içmişsiniz, sonra evinize dönüyorsunuz. Halıda çamurlu ayakkabı izi. Siz evden çıkarken öyle bir iz yoktu. Girerken var. Çok kötü. Gizli bölmede saklı, düğünde takılan 200 gram altını ve alyansları bulamayan genç kadın polise bildirdi. Kapıda hiçbir zorlama izine rastlanmazken şüphelilerin maymuncuk ve metal dedektörü kullanarak hareket ettikleri saptandı demiş. Bak, burada da mesela bu çiftte gizli sote yerlere koymuşlar. Hani genelde böyle akla gelmeyecek yerler seçilir falan filan, ama sen neresini seçersen seç, adam yani hırsızlar da kadın, dedektörle almışlar yani. Artık evde herhalde şey, metal değerli eşya da bırakmamak gerekiyor. Yani nedir? Hadi, ama o da olmaz. En kötü diye dövize çevireceksin. Çünkü TL'de bıraksan değer kaybı olacak falan filan. Onu belki evet, hani döviz daha mantıklı olabilir. Döviz daha mantıklı olabilir derken, aranızda anlayan var mı efendim bu konulardan? Bu dedektör cihazlar falan filan kağıt parayla buluyor mu efendim? Hani o şekilde artık yine sote yerler bulup, eğer hepsini bankada tutmak istemiyorsanız böyle bir şey, yani nasıl olur bilemiyorum ama artık bile dedektörle eve girmeye başladı.

Yarın sol yanıma radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. Ah ah, dijital kumarda arkadaş ve telefon tuzağı denmiş. Hala devam ediyor mu bu rüzgar ya? Hani bir sürü operasyon var artık. Nerede oynadıkları az çok belli. Kısa sürede bulunuyor falan filan. Yapılan son araştırmalara göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerden biri cep telefonu, diğeri de arkadaş tavsiyesi diyor. Bu kadar yani. Sadece bu kadar olduğunu da sanmıyorum ben ya. Ya ekonomi falan da olabilir mi acaba arada? Enstitü Sosyal'in Türkiye'de dijital kumar, görünüm, dinamikler ve mücadele stratejileri araştırması dijital çağda kumara açılan kapının artık cep telefonuna kadar geldiğini ortaya koydu. Evet zaten öyle. YEDAM kayıtlarındaki 14.458 kişiye ait ilk değerlendirme formu ve 3.767 sosyal hizmet bilgilendirme formunun analiz edildiği araştırmada bağımlılık deneyimi yaşayanlar ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler de değerlendirilmiş. Rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Doğrudur, çünkü telefonda değil mi, uygulama falan kuruyorlar galiba ya da internet sitesinden giriyorlar. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor demiş. Arkadaş çevresi etkili demiş mesela. Araştırmada kumar davranışının hem başlangıcında hem sürdürülmesinde arkadaş çevresinin rol oynayabildiği belirlenmiş. Erkeklerin %40.1'i arkadaşlarının kumar davranışlarını doğrudan etkilediğini, %16.4'ü ise zaman zaman bu etkiyi yaşadığını söyledi. Etkilenme kardeşim. Etkilenme, biliyorsun. Kumara girdiğin zaman, kumar yolunda ilerliyorsan bu işin sonu maalesef felaket. Kumardan zengin olan var mı ya? Belki bir kazanıyorsun yani, kaşıkla kazanıyorsun belki. Sana kaşıkla ikram ediyorlar. Kazanmıyorsun da tabii o şeyler. Nedir işte bu dijital kumarlar. Sana kaşıkla ikram ediyor, birdenbire hoşuna gidiyor. Aman ya Rabbi, çok para kazanıyorum diye ardından kepçeyle alıyor. Ve bir de hani buna nasıl güvenebiliyorsun? Yani karşında bir sistem var. Bir internet sistemi var. Bir mekanizma var karşıda. Sana belli aralıklarla ufak tefek yemleme türünde kazandırıyor. Ve bir de mesela kaybettiğin zamanlarda da hani böyle yüksek rakam kaybediyorsun. Ne olabilir mesela yüksek rakam? 10 milyon diyelim, tamam mı? 10 milyon diyorsun. 10 milyon lirayı mesela çok ufak bir şeyle kaybediyorsun. İşte belki bir sayı, birkaç sayı. Ondan sonra diyorsun.

ki ya tüh tam kazanıyordum. Tekrar oynuyorsun. Sonra tekrar kaybediyorsun. Sonra tam aman kaybediyorsun. Sana tekrardan böyle bir kaşık ucuyla biraz veriyor. Sonra sen maalesef elde avuçta ne var yatırıyorsun yani. Kredi çeken var arkadaşlar, yapmayın. Vallahi gözünü seveyim, yapmayın. Bak %16.4'ü ise zaman zaman bu etkiyi yaşadığını söyledi. Araştırmacılar verilerin kumarın belirli ölçüde sosyal bir etkinlik biçiminde deneyimlendiğine işaret ettiğini belirtti denmiş. Ücretsiz oyunlara dikkat diyor. Kayıp sadece para değil demiş. Evet, hep söylüyoruz zaten. Maalesef. Yani hala bu işte olanlar var. Bir de evet, bu zaten takipte olan bir konu. Diğer taraftan baktığımızda. Hani yasal değil. Yasak ve sen hala bu yasağın üstüne gidiyorsun. Hani burada çevrilen bir dünya, ne bileyim ne, organizasyonun otomatik olarak içinde oluyorsun. En basiti kara para aklama yani. Senin üzerinden yani sen kumar oynadığını düşünüyorsun da karşı tarafta işler çok daha başka oluyor yani. Sen orada bir şeyler çeviriyorsun, düğmeye basıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Onlara bastıkça oraya paraya gönderiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Karşı tarafı aklıyorsun. Aman aman gençler. Bundan mutlu olan, zengin olan yok. Bakın şöyle çevrenizde oynayanlar varsa. Onlara söyleyin oynamasınlar. Bu işin gidişatı yani. Hala da bu işin içindeyseniz tabii ki.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nihan Akın, yaz radyonuzdaydı. Namutin Ay Muhabbet'e devam ediyor efendim. Ve nmmradyo@gmail.com, nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Ve şimdi Mustafa Sandal radyonuzda, masum gibi.

0: Semih Bilgin Çift Şarkıdı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tıray muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin yeni şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım.
1: Herkesi öpesim var.
0: Peki. Bakınız. Şimdi bir ilişkiye başlamak pek kolay değil, değil mi? Hani mesela bu konuda daha girişken olanlar var. Onlar biraz daha şanslı. Mesela hani paldır küldür. Mesela bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı böyle ergenlik dönemimizde. Dünyanın en zor teklifiydi. Bir nereye çıkıyorsun? Daha bayır çıkalım yani, Allah ne verdiyse şuradan çıkıp. Veya şey vardı mesela. Tanıyorsun ediyorsun arkadaşın zaten ama şey. Arkadaş olalım mı mesela, arkadaşlık teklifi. Bu şekilde ortam yumuşatılarak bazı adımlar atılırdı. Daha geçmişe indiğimiz zaman bu kartvizitle yapılırdı. Bilir misiniz o kartviziti? Zaman zaman sosyal medyaya da düşer. Bu vardı, yaşandı bu. Z kuşağı bilmez. Yani bir kartvizit işte orada. Dur hatta bulalım onu. Nasıl yazalım? Google'a. Çıkma teklifi kartı desek çıkar muhtemelen. Hah, var bak. Mesela şöyle bir şeydi. Merhaba güzel kız. Orada zaten esasında kaybediyorsun bence direkt yani. Güzelliğinizi ilk gördüğüm andan beri hayranınızım. Sizinle arkadaşlık kurmak istiyorum. Kabul ederseniz, evet parantez içerisinde büyük harfle evet kısmını, kabul etmezseniz yine parantez içerisinde hayır kısmını koparıp kartı iade ediniz. Şimdi bu kartın sol kulağı ve sol sağ kulağı yırtılabilir. Bir de altta da yırtılabilir bir bölüm var. Mesela sağ tarafta hayır var. Kız mesela hayırı yırtıp verirse ha tamam bu olmaz. Evet derse o tamam ilişki başlıyor. Bir de altta bir bölüm daha var. O da şey düşünmek istiyorum. Bak yıllar önce bu işler böyle oluyordu. Sonra biraz daha böyle bir hani iletişim daha rahat kurulmaya başlandı. Belki işte benimle çıkar mısın diye mesela oldu. Çıkma teklifleri. Şimdi günümüzde o da yok herhalde. Bir de daha çok en sosyal medyadan yürüyor bu işler biraz. Anladığımız kadarıyla. Böyle böyle şeyler yani. Bak bir tane daha var. Bu ne mesela? Çok hoşuma gidiyorsunuz diye yaz. Bu da bir çıkma kartı bak. Çok hoşuma gidiyorsunuz. Teklifim ciddidir. Teklifim ciddi bu arada. Ha o zaman tamam, ben de gönlü eğlendirmeyecek bu. Aşk için yaratılmış sevimli bir melek gibi güzelliğiniz. Düşün ya kadınlar yıllar önce 80'lerde 90'larda var mıydı tam bilmiyorum bunu. Böyle şeylere maruz kalıyordu. Aşk için yaratılmış sevimli bir melek gibi güzelliğiniz. İlk gördüğüm andan beri hayranınızım. Sizinle tanışmak ve arkadaş olmak istiyorum. Mümkünse sağ, mümkün değilse soldaki yazıyı iade ediniz. Yine parantez içerisinde yine kibarlık da var bak, teşekkürler diyor yani. Burada da yine evet hayır var. Hani hakikaten baktığın zaman mesela ilk adımı atmak çok da kolay bir şey değildir. Başlayabilmek zordur yani. Yani tanımıyorsun, etmiyorsun ama hoşlanıyorsun. Böyle böyle eğer karşı tarafı kabul ederse bir şekilde oluyor bu iş. Günümüzde daha kolay bunlar ama bir de bu ilişkiyi bitirme kısmı vardır mesela. Bu da büyük bir stres kaynağıdır. Hani ya olmuyor ayrılalım demek çok kolay bir şey değildir yani. Hani hem de böyle kırmak istemiyorsun hem bir de yani ne bileyim. Bu gibi konularda genelde soğutma taktiği uygulanırdı. Yani hakikaten kolay değildir. Yani nedir işte geç dönmeler, cevap vermeme, işte görüşmeleri azaltma falan filan. Bir süre sonra zaten şey otomatik olarak biter. Şimdi Japonlar bu işin de kolay yolu bulmuş efendim. Ayrılığın da vekili çıktı. İlişkiyi bitirmek için şirket tutuyorlar. Ya bu Japonların ilişki anlayışı çok tuhaf. Ya bir ilişki yaşayamıyorlar. Yani ilişki yaşasınlar diye biliyorsunuz Japon devleti Tokyo'da falan şey resmi şey açtı nedir o çöp çatanlık sitesi uygulaması resmi yani bak devlet bunu kurdu. Hani gençler arkadaş bunlar kendi başlarına bıraktığımız zaman bunlardan bir şey olmuyor. Bunlar iş güç çalışalım derken ilişki kuramıyorlar. Bizim ülkede hani nüfus kalmayacak diye Japonya böyle bir yöntem bulmuştu. Bunlar ayrılığı da beceremiyor efendim maalesef. İlişkiyi sonlandırmak, doğru zamanı kollamayı, ağır cümleleri seçmeyi ve göz göze geldiğiniz o gerilimli anı göğüslemeyi gerektirir. Çünkü evet hani karşı tarafın tepkisi var bile buna falan filan bir sürü şey var yani. Ancak Japonya'da yeni bir iş kolu tam da bu duygusal yükü devralmak üzere yükseliyor. Artık biten bir ilişkinin ardından noktayı koymak için $200 ödeyip profesyonel bir ayrılık temsilcisi görevlendirmek mümkün. Yani o mu konuşuyor gidip de? Efendim merhaba, iyi günler. Ben ayrılık temsilcisi, işte bilmem ne bey veya bilmem ne hanımın vekili olarak geldim. Efendim ilişkinizi inceledik. Sizin ilişki yürümüyor. Bak telefon ucuyla tebliğ edilen elvedalar demiş mesela. Girişimci Nakakura'nın kurduğu Imasugu Sayonara, yani hemen elveda adlı şirket, müşterileri adına partnerlerini arayarak ayrılık kararını tebliğ ediyor. İş bu sözleşme gereği ilişkinizin bittiğini, Aralık 2025'te faaliyete geçen ve Haziran 2026 itibariyle hızla büyüyen girişim, bugüne kadar 1000'den fazla başvuru alıp 300'e yakın ilişkiyi resmi olarak noktaladı. Kurucunun paylaştığı verilere göre hizmete başvuranların %70'ini 20'li ve 30'lu yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor demiş. Bak demek ki ayrılmak isteyen kadın hani kolay kolay söyleyemiyor bunu. Sürecin omurgasını akıllı telefonlar ve Line uygulaması oluşturuyor. Müşteriden ayrılık gerekçesi ve bir daha aranmama gibi özel şartlar alındıktan sonra partnerin iletişim bilgileriyle başvuru formu dolduruluyor. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yaklaşık $200 ödemenin ardından şirket personeli karşı tarafı aramaya başlıyor. En fazla 5 arama denemesi yapılıyor. Yanıt alınamazsa, ha bak arıyor mesela, karşı taraf açmadı. Telefon numarası kayıtlı değil. Bırakmıyorlar. Sosyal medya mesajı veya mektup yoluyla tebliğ sağlanarak dosya kapatılıyor. Mektuplar. Partnerlerin neden kendi aramadı sorusuna ise şirket yetkilileri kararın kesin olduğu ve yüz yüze görüşmenin fayda sağlamayacağı yanıtını veriyor. Peki bu sırada bu hani şirketin görüştüğü kişi sevgiliyi ararsa ne olacak mesela? Hani, ya bir şirket tutmuşsun, hayırdır seni? Ve bu ayrılık şarkıları vardı bizim, arabesk ayrılık şarkıları. Bir mektupla bitti falan filan mesela. Onun şeyi bir şirketle. Başlangıçta daha çok aile içi şiddet veya güvenlik riski nedeniyle partnerinden kaçınan kişilerin tercih ettiği bu yöntem, zamanla sadece soğuduğu için yüzleşmek istemeyenlerin de başvurduğu bir seçeneğe dönüştü. Örneğin konuşan 20'li yaşlardaki bir kadın müşteri, erkek arkadaşının tanışma uygulamasını silmemesi üzerine bir daha onun sesini duymamak için bu hizmeti seçtiğini anlatıyor. Bak hem ilişkisi var hem diğeri tanışma uygulamasını silmemiş, oradan hani cepte, yedekte bir şeyler olur olmaz diye. Başka bir olayda ise 20'li yaşlarının başındaki bir erkek müşteri, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına başka birine aşık olduğunu bizzat söyleyip onu üzmek istemediği için şirketle anlaştığını ifade etmiş efendim. Yani şirket söylüyor. Sizinki kusura bakmayın artık başkasından hoşlanıyor. Şu an yeni bir aşka yelken açmak üzereler. Bunu da size söyleyemiyor. Kırılmanızdan korktuğu için bunu biz söylüyoruz efendim. Aramayın bir daha. Taleplere rağmen şirket her vakayı üstlenmiyormuş bu arada. Bak, kuralları var. Evlilik veya nişanlının sonlanması tazminat süreçleri doğurabileceği için bu başvurular avukatlara yönlendiriliyor. Olası güvenlik tehditleri nedeniyle suç örgütü bağlantılı vakalar da kabul edilmiyor denmiş. O ne be? Pazarda şirketinde bir sürü şey değerlerine geçmişler. Geçelim bunları efendim. Neyse böyle bir şey var yani Japonya'da. Hani ilişki yaşıyorsun, artık sıkıldın, bitirmek istiyorsun. Çeşitli sebeplerin, mazeretlerin var. Artık ne olursa olsun bilemeyiz ne olduğunu. Sen söyleyemiyorsun ama hemen şirketle anlaşıyorsun $200 karşılığı. Onlar senin yerine karşı tarafı arıyor efendim. Müşterimiz sizinle ayrılmak istediğini beyan etti. Gerekli belgeler elimizde mevcut. Artık siz de onurlu bir insan olarak lütfen onu aramayın. Mesela karşı taraf, herhalde o zaman şirkete onay veriyorsun. Tamam evet bu ayrılığı kabul ediyorum diyor. Onlar da şey karşı tarafa efendim sevgiliniz parantez içerisinde eski. Ayrılık talebinize olumlu cevap verdi. Bundan sonra aramayacağını beyan etti. Bizimle çalıştığınız için teşekkür eder. Yeni ilişkilerinizin sonlarında yeniden görüşmek temennisiyle. Bu Japonların iletişim vukuatları daha çok konuşacak gibi geliyor, konuşulacak gibi geliyor.

Zeynep Asur değil mi radyonuzdaydı? Efendim yine bu düğünlerde takılan hediyeler ha. Düğünleri bambaşka boyuta getiriyor. Bak yedikçe beni hatırlarsın dedi. Gelin ve damada telli duvaklı keçi hediye etti. Abi bari yatırımlık bir şey yapsaydın. Hani böyle oğlak moğlak mesela büyütsünler, hani ne bileyim satsın ticaretini yapsın olabilir. Ne bileyim sütünden mesela yararlanabileceği türden bir şey olabilir. Keçi kaç para şu an? Yine klasik olarak damadın yakın arkadaşlarının efendim. Düğünlerde hep söylüyoruz yani, var efendim böyle bir terör var. Damadın yakın arkadaşları terörü. Nerede? Adana'nın Kozan ilçesinde. Hayatlarını birleştiren genç çift düğün törenlerinin takı merasimi sırasında salona sokulan keçiyle neye uğradığını şaşırdı. Damadın yakın arkadaşı tarafından hediye edilen boynuzlu sürpriz hem salondaki konuklara hem de çifte eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanın altını falan bağlasaydınız bari. İlçede düzenlenen törenle dünya evine giren Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti tebrikleri kabul ederken ilginç bir jestle karşılaştı. Damadın maden mühendisi arkadaşı İlyas Beydilli altın veya para takmak yerine salona keçi sokarak piste yürüdü. Ni hayvan inada bağlamamış bari, keçi inadı yani. Davetlilerin cep telefonlarına sarılarak kaydettiği sıra dışı hediye alkışlar arasında çifte teslim edildi. Takmış mı mesela hani damadın boynuna? Bence öyle yapma, al kaldırıp şöyle al abi diye. Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen damat Kemal Karaköse arkadaşının esprili tavrına dikkat çekerek, İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde dedi. Benim keçi eti yani bir... Bölgenin damak kültürünün damak kültürünü düğün hediyesine yansıttığını dile getiren İlyas Beydilli sıradan altın ya da takı yerine akılda kalıcı bir anı bırakmak istediğini aktardı. Arkadaşının et düşkünlüğünü bildiğini vurgulayan Beydilli tercihini şu sözlerle anlatmış efendim. Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ve bunu biz de seviyoruz efendim. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın diyor. Neyse ne diyelim valla. Allah bir yastıkta kocatsın tabii öncelikle. Ama yine de böyle hani keçiydi meçiydi yerine böyle bir standart olarak işte altındır maltındır olsaydı hani daha böyle bir damadın işine yarardı sanki. Tabii bilemeyiz, yine tercih meselesi yani.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zeynep Bastı kıpır kıpır bir şarkı. Her yerde sen radyonuzdaydın Amit'in ay muhabbet. Devam ediyorum. Yorum keyifler yerindedir. Ve efendim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Sevgili dinleyiciler aklınızda bulunsun. Ve şimdi Aylin Yeşilova, Zehir Gibi. Geceli.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namuşan ayı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok yine. Bu nedir, yapay zeka gerçekten hepimizi mahvedebilir mi denmiş. MIT editörleri ne diyor? Yani yapay zeka biz istemediğimiz sürece bence mahvetmez, ama biz istersek niye mahvetmesin? Bu mesela bak, programda da okuduk, bir tanesi istifa etmiş yüksek güvenilirlik falan filan diye. Geç onları. En büyük yapay zeka şirketlerinin halka arz hazırlığı yaptığı bir dönemde bu konunun tam da şu anda gündeme gelmesi tesadüf mü diyor. Yapay zekanın gelişimi korkutucu bir hızla ilerliyor ve şimdiden kontrolden çıkmaya başladı. Sektördeki bazı uzmanlar önümüzdeki 10 yıl içinde bilim kurgu filmlerindeki en korkunç senaryonun bile gerçekleşebileceğinden endişe ediyor denmiş. Yapay zekanın insanlığı yok etmesi diyor efendim senaryo. Peki bu konuda yetkin uzmanlar ne düşünüyor? Yetkin uzmanın düşüncesini söylüyorum size, ölecek miyim? Abi sıkıntı yok, hepimiz öleceğiz. Onda şey yapmayın, hani o tedirgin edici bir şey olmasın. Hani bu işin

aracılığıyla gerçekleştirilen hastanelere yönelik siber saldırılar da yakında kurbanlarını alacaktır diyor. Evet, bu da olabilir ama bunu da yine bir yönlendiren olacak yani. Yapay zekaya git şu hastaneye saldır diyecek veya şöyle bir böyle, yine bu iş bence insanlarda bitiyor bak. Yapay zeka daha da ileri gidip hepimizi yok edebilir mi? Bu pek olası değil demiş. Ancak bazı insanlar biraz eksantrik ama yapay zeka konusunda inkar edilemez derecede bilgili diyor. Ha, bizim haberini okuduğumuz kişi için diyor bunu. Yıllardır bunun olabileceği konusunda uyarıyorlar. Henüz konser ve yiyecek stoklamaya veya bir sığınakta yaşamaya çalışmıyorum fakat kötümserlerin yapay zekanın yetenekleri ve hedeflerinin uyumu hakkındaki tahminlerinin son birkaç yıldır rahatsız edici derecede doğru çıktığını fark ettim diyor. Bak, biz bu konuda yorumumuzu yaptık kardeşim. Biz bunların filmleriyle büyüdük. Terminatörlerle büyüdük. İnsansı robotların kralını gördük biz. Filmlerde ne sahneler ama. Evet, yine böyle bir savaş olabilir gerçek hayatta. Zaten hani bu filmlere baktığımız zaman hep şey diyoruz ya. Hani gerçek hayattan, bak o savaşlara falan bak mesela zamanında. O çok acayip gelen savaşları hep günümüzde gördük. Bir uzaylılarla savaş kaldı görmediğimiz. Bir robotlarla kalmadı görmediğimiz. Onlar da işte yavaş yavaş. Ama şunu da söyleyelim, filmin sonu mutlu bitiyor. Biraz kayıp veriyoruz, kabul. Ona itirazımız yok ama filmin sonunda, filmlerde hep insanlar kazandı. Mesela uzaylılarla savaşta da keza öyle insanlar kazandı. İnsanoğlu yeniden bir şekilde oluyor yani. Ama hakikaten bak, görmediğimiz ne kaldı ya? Düşün, bir uzaylılarla savaş kaldı görmediğimiz. Ondan sonra işte robotlarla savaş kaldı, özür dilerim. Bir de zombi. Zombiye mesela ben pandemide çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Zombi görmeye. Ama olmadı, orada kaldı. Bu yani bak, bugüne kadar izlediğimiz filmlerde hep yaşanılanları günümüzde çoğunu yaşadık yani, biz de gördük. Film olarak değil, gerçek olarak gördük. Bir zombiler dediğim gibi. Bir işte şey, robotlarla savaş, bir de uzaylılarla savaş. Dur bakalım. Senaryo muhtemelen yeniden yazılıyor gibi.

Burcu Güneş, ben yanmam radyonuzdaydı. Efendim bakınız bir araştırma. Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıktı. Bizde bol maşallah. Kedisi efendim bakınız daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi yüksek çıktı. Çünkü insanları mutlu ediyorlar. Yaptıkları her hareketle. İster hani yanınızda olsun, yani ister evcil olsun, ister evcil olmasın fark etmez, hepsi sakar. Yoldaki hareketleri, yürüyüşleri, o anlık değişen ruh halleri. Dünyanın en tuhaf canlıları yani. Bunun için mesela şey diyorlar yapılan araştırmalarda. Evcilleşme süreci, kedilerde evcilleşme süreci bitmediği için bu şekilde tuhaflar. Yani mesela evet hani evcil diyoruz, hani bize yakınlar, evimizde besliyoruz. Ne bileyim evimizde beslemiyorsak hani dışarıda mümkün olduğu kadar beslemeye çalışıyoruz ki yapalım bunu. Özellikle zaten havalar soğuyor artık, ihtiyaçları var. Kedidir, köpektir. Görmezden gelmeyelim. Ama kedilere baktığımızda yani bu evcilleşme süreçleri dolmadığı için henüz daha tam karar veremiyorlar ne yapacaklarına. İşte bu kararsızlıkları zaten onları komik hale düşürüyor. Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada 93 ülkeden elde edilen veriler üzerinden kedi nüfusu, ekonomik koşullar, mutluluk düzeyi ve kedilerle ilişkilendirilen araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının arttığı ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin de yükseldiği belirlendi. Mesela bizdeki mizah duygusuna falan bak, mesela yani güleriz biz, gülmeyi severiz değil mi? Nedir? Pek çok sorun yaşarız esasında. Kaderimiz deriz hatta zaman zaman buna, ama gülmeyi de severiz. Lan bunlarla bağlantılı olabilir mi tekirlerle? Çalışmanın ortak yazarlarından Letonya Üniversitesi'nden Dr. Idrikis Krams, 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha fazla olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha yüksek olma eğiliminde olduğunu gördük dedi. Krams söz konusu ilişkinin oldukça güçlü olduğunu ve farklı değişkenler hesaba katıldığında da kedi yoğunluğuyla ulusal mutluluk arasındaki pozitif ilişkinin devam ettiğini belirtti. Tabii kedi solukta mı? Özellikle bak kedi solukta ya da kedilerle mesela haşır neşir olup da mutsuz olan insan ben bilmiyorum. Çünkü bir evet üzerimizdeki o negatif enerjiyi zaten alıyorlar, onu biliyoruz. Hani kedi sevdiğin zaman bir rahatlarsın. Hatta onun böyle böyle tırır tırır sesi vardır ya, böyle insana iyi gelir. O ses frekansı falan, bu bilimsel bir şeydir yani. Hani kedilerin insanlar üzerinde iyi etkisi çok fazladır. Bundan dolayı da olabilir. Bak kediler mesela yalnızlığı azaltıyor olabilir demiş. Araştırmacılar bu ilişkinin olası açıklamalarından birinin kedilerin insanlara sağladığı sosyal ve duygusal destek olduğunu düşünüyor. Daha önceki araştırmaların evcil hayvanların yalnızlığı azaltabildiğini, arkadaşlık sağlayabildiğini, stresi düşürebildiğini ve ruh halini iyileştirebildiğini ortaya koyduğunu belirtti. Gerçi evet hani bir arkadaş olarak oluyor kedi, ama orada da yine biraz daha onun istediği türde bir arkadaşlık oluyor bir daha. Hani senin yönlendirmen falan olmuyor, o nasıl isterse. Kedi sayısı arttıkça parazit oranı neden düşüyor demiş mesela. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucuysa kedi sayısıyla ne bu? Teksoplazma mı? Gondi arasında ilişki oldu. Ya bu kadar teknik kullanmayın kardeşim. Bizim anlayacağımız türden geldi. Ben bunu biliyor olsam zaten bu araştırmayı zaten biliyor olurdum. Hani işin içinde olmuş olurdum. Ha evet. Kedilerde yaşam döngüsünü tamamlayabilen ve çoğunlukla kedi dışkısıyla yayılan bir parazit efendim bu. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ila 30'unun bu parazitle efekti olduğu tahmin ediliyor. Araştırmada parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Yani kedilerin sayısı daha az. Bu da enteresan. Böyle efendim bakınız, araştırmanın sonucu net. Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıkıyor. Psikopatlar mutlu ediyor bir şekilde yani. Psikopatlar normal değiller yani çünkü. Yaptıkları hiçbir hareket normal değil. Muhtemelen sevimli gelen yanında bu.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil Tam 95'te.
1: İkimizin savaşı, saçlarımda komzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bilek eğip

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgür

0: Yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islands. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islands. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Sofrasının en güçlü sesi Radyo Sahil.

yedirmek, genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
4: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: nefretim uyanmadan, cümleler susmadan, yaptığın yutmadan hadi git.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gün ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsam.

yavaş. Sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsem.

Varım olmasa. Yalvarırım mektup yaz, 5 dakika ayır da.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi

günahkar.

0: ölürsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğullar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Teşekkürler. Dünyanın en güzel varlıklarına saygı duyuyorum. Kadın haklarını savunmaya gerek yok. Zaten onlar her zaman haklıdır. Evet. Teşekkürler. Ne? Neyi?
1: Allah Allah'ı.
0: Aman yerim senin o dudaklarını, ağzını. Söyleyeceğim senin için, peki. Zannediyorum bütün matinelerin en sıcağı bu diyebilirim. Çünkü dışarıda kış, acayip bir fırtına, acayip bir yağmur. Gazinomuzda böylesine bir sıcaklık. Onun için çok mutluyuz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Sağ olun.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
1: Radyo Sahil.
2: Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Oh.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

parçamı olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey?

0: Sen bana yazık.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.